Bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm, bir mahşer gününe de rastlasam.

Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün benim için giy. Saksıdaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen, beni unut. Büyük acılara tutuştuğun gün, çok uzaklarda da olsan yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur.

Sevmek, aşık olmak. Her yüreğin harcı değil öyle. Her kişide bulunmaz hani. Hasrette, dertte, kederde. Hayaliyle avunacak, kahrolacak, kahrolacak. Belki tuz basacak, dayanacak, dayanacak, dayanacak. Hani sızım sızım sızlayacak. Kanayıp yaralanacak. Yaralar, bereler, kabuk bağlayacak. Taş kesilecek, sabır taşı kesilecek, yine de çatlamayacak. Sinesine, yedi yumruklara bile bana mısın demeyecek. Yürek dediğin, sevdasının, sevdalısının arkasında duracak. Satmayacak, satmayacak. Üç kuruş etmez, beş dakikalık zevklere yemek yemeyecek. Gece puştu, pezevenkilere. Diyebiliyor musun? Diyebiliyor musun göğsünü gere gere? Yanmışların alayına, ezene, düzene, sömürene, namussuza, şerefsize, şerefsize. Ağzını doldura doldura haykırabiliyor musun kahpefeleğe? El veriyor mu yüreğin? El veriyor mu? Çakabiliyor musun kurşun bakışlarını? Gösterebiliyor musun? Gösterebiliyor musun? Gösterebiliyor musun? Kurşun bakışlarını gösterebiliyor musun? Mangallaşıp kabaran yüreğini. Yürek dediğin eyvallahsız gidişlere, terk edilişlere, ihanetlere, yalvarışlara dayanacak. Dayanacak. Dayanacak. Hele de severse, kendi canından fazla hele de severse, can alıcıdır. Can alıcıdır ayrılık bilirsin. Can alıcıdır. Hileli sevmeyecek. Eyvallahsız gidişlere, terk edilişlere, yalvarışlara dayanacak. Dayanacak. Bir diğer yürekte, bir diğer yürekte de yürek olacak. Yanıp kül olacak, an kokuşu, an kokuşu bile kıskanacak. O yürekte senin, senin yüreğin olacak. Teklese de, teklese de durmayacak, durmayacak, durmayacak.

demişsin ki o deli engime göre değil. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan?

Neden mi bu haldeyim? Neden mi aklımı yitirdim? Hele gel yanıma otur da sana anlatayım hayat hikayemi. Bir zamanlar bir vefasız sevdiğim vardı benim. Aşıktım.

eksik evlerden geldin sen. Eksik evlerden geldin sen. Çatlaklarından dibi görünürdü. Ev mi, hayat mı belli değil. İçerideyken sevginin gürültüsü vardı. Dışarı çıkardın, sevgisizliğin sessizliği. Ondan mı bu senin susarken çıldırmayı biriktirmen? Kırıklarını, çatlaklarını saklarken. Sen sevgili, sen. Büyük bir aşkı yaşamaya çalışırken. Ondandı her şeyin dibini görmen. Dibini.

Dinle Ahuzar'ım. Kulak ver bana. Kalbimin sesini duyuver oğlum. Gidişin bağrımı buladı kana. Gel de şu ölümden cayıver oğlum. Kapkara kış ettin baharlarımı. Melekler dinliyor feryatlarımı. Seller gibi akan gözyaşlarımı. İçimde yangına sayıver oğlum. Hayalin gözümde, adın dilimde. Arayıp dururum seni her yerde. Arada sırada rüyama gel de. Yürekte yaremi sarıver oğlum. Dağ taş inliyor feryatlarından. Tad alamaz oldum yaz baharından. Eğer mümkünse çık mezarından. Gelip de koynuma giriver oğlum. Bilmem rahat mısın karanlık yerde. Yüreğim gark oldu olmaz derde. O güzel başını kaldırıver de. Perişan halimi görüver oğlum. Hasret oldu bana güzel gülüşün. Zehretti hayatı ani ölüşün. Şu an ne haldeyim? Hele bir düşün. Düşün de elimden tutuver oğlum. Dizimde dermandım. Gözümde ferdim. Ağlasam ağlardım. Gülsem gülerdim. Neden ellerimi bırakıverdim? Şimdi boşluktayım. Biliver oğlum. Felek vurdu suskun etti dilimi. Kopardı dalından gonca gülümü. Bu ayrılık yaman büktü belimi. Yetişin dağına, koşuver oğlum. 45'inde konan talih kuşumdun. Hem canım sevgilim, hem baboşumdun. Çok erken kaybolan mutluluğumdun. Yaktıkça bağrımı yakıver oğlum. Özledim sesini, tatlı dilini. Nakşettin beynime en son halini. Çaldın hayatımın paydos zilini. Şu benim hesabı kesiver oğlum. Her günümden iyi ettin dünümü. Gidişinle reva gördün ölümü. Madem verdin bana idam hükmünü, gel de şu ipimi çekiver oğlum.

takdir Allah'ındır. Etmedim isyan. Lakin bu acıya dayanmıyor can. Sensiz bir hiçim ben. Derdime inan. Beni de yanına alıver oğlum. Beni de yanına alıver.

Her şeyin gönlünce olsun sevdiğim. Mutluluklarla taşsın yüreğim. Gerekirse yansın bu sevenin. Sen gününe gün kat sevgilim.

ayrılık saati yaklaştı artık. Elveda sevgilim, ben gidiyorum. Kimimiz var bizim tanıdan başka? Kendine iyi bak, yalvarıyorum. Seni sana emanet ediyorum.

ne kadar vefasız olsa da zaman, ne olur bir tane aşkıma inan. Tanrı sevenlerin yanında her an. Kendine iyi bak, yalvarıyorum. Seni sana emanet ediyorum. Seni sana emanet ediyorum.

Ne kar dedim, ne kış, ne de boran. Bendim karşı köşenizde geceler boyu duran. Nasıl kanadı hasretinle bu gönül yaram? Sokak lambaları şahidim olsun. Sokak lambaları şahidim olsun.

cep telefonunuzun mesaj bölümüne imbat yazın, boşluk bırakın, mesajınızı ekleyin. Tüm operatörlerden 3969'a gönderin. 3969'a gönderin. İstekleriniz bize ulaşsın.

0: Eller sevdim mutlu oldu. Ben mi sevdim, ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim, yarın adı hasretmiş. Bilemedim, yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.
1: Yarın adı hasretmiş, yarın adı çileymiş, yarın adı kedermiş.
0: Ben anladım.

gitmeden önce. Gözlerine son kez bakmaya geldim. Senin olan yeri inceden ince kendi ellerimle sökmeye geldim. Denizde dalgalar tükenir gibi, taşmaktan yorulan bir nehir gibi, Ankara denilen bu şehir gibi artık hayatımdan çıkmaya geldim. O mavi düşlerin beni bulmadı, siyahından başka rengim olmadı. Nasıl olsa benden bir şey kalmadı. Bu gece bu şehri yak.

belki de inanırdın. Sen de günün kalbini söke söke ellerine verseydin. Yeri göğü var eden sebepler zincirinde, aşktan yana ne varsa yüreğine serseydin. Günlerine yıl oldum, yıllarına asırdım.

sana akıl vermekmiş. Aşk yolda beni değil, hep seni yürümekmiş. Yanaklarında yanmak, gamzende erimekmiş. Yüzüme bir defacık gülüşünü görseydin. Bir bilsen, çiçek yüzlüm.

yaptım senin için. Ardımda boynu bükük kalışını görseydin. O aşk ki ne öldürür ne sensiz yere salar. Üstüme zemzem diye gözyaşını atsalar. Mezarımın üstünü cam ile kapatsalar. Kokunu duymasam da gelişini görseydim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Okula

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Demente
4: Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.

0: ve aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

hayalleri, sakın kurduğumuz hayalleri bir avuç suda yıkma. Seni bir bekleyen var. Seni bir bekleyen var. Sakın ola, beni sakın unutma. Beni sakın unutma.

Dün gece sana bir mektup yazdım. Okusan da olur, okumasan da. Zarfın içine bir de resmimi koydum. Dokunsan da olur, dokunmasan da. Belki sözlerim seni üzecek. Belki sitemlerim ağır gelecek. Biliyorsun, biliyorsun bunların hepsi gerçek. Anlasan da olur, anlamasan da. Senden sonra kimseyi sevemedim. Can dedim, dost dedim, yar demedim. Sana bir de kırmızı gül gönderdim. Koklasan da olur, koklamasan da olur.

Kavuşmaktır sevenlerin umudu. Ben hiç kaybetmedim umudumu. Sana gönderdiğim bu son mektubumu saklasan da olur, saklamasan da. Hasret işgal etti gönül kapımı. Yokluk esir aldı kara baktımı. Dünyaya kapadığım gönül kapımı. Yoklasan da olur, yoklamasan da. Neredeyim, nasılım sormadın bir gün. Sen eskiden böyle vefasız değildin gülüm. O beyaz kefene, o beyaz kefene sarıldığım gün. Ağlasan da olur, ağlamasan da.

Kim bilir ne derdi var? İçtiği sigaranın dumanında hayalleri gizli. Yok olup giden gençliğine, yok olup giden gençliğine yanar gibi. Gözlerinden ince bir yaş, gözlerinden ince bir yaş akar durur. Sen yine de umudunu kesme. Sabret mahkumum. Yüzünü dön Mevla'ya. Bir kapıyı kapar ama bin kapıyı açar sana.

her yerde içiyorum senin yüzünden. Neden mi güzelim? Çünkü beni yüzüstü bıraktın. Duygularımla oynadın. Beni terk edip gittin güzelim. Şimdi çok pişmansın. Şimdi çok pişmansın biliyorum. Ama son pişmanlık neye yarar? Bana geri gelsen, seni seviyorum desen, sensiz olamam desen, neye yarar? Artık bitin benim için.

yarar. Son pişmanlık kardeş, neye yarar? Ben o kızdan vazgeçtim çoktan. Bana geri gelse neye yarar?

0: 믿으며 내일 아침 내일 아침 손빛만 내일 아침 내일 아침
1: 임밭 FM 다마르단 갈베
2: 임밭 FM'de şimdi reklamlar.
3: 모빌리 alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Okula

0: Yalnızca 48 saatte mi?
1: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam.

0: Azım İbriz 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
3: Demende Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite Demente Mobilya.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

mürekkebe kalemini batır batır yaz gardiyan. Bu kalbimin elemini satır satır yaz gardiyan.

dört duvarda kaldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı, satır satır yaz kartıyam. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz gardiyan. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz gardiyan. Her gün volta ikindi de, her şey senin içindi de, gel demeye çekindi de, satır satır yaz gardiyan. Hiç kalmasın aklı bende, emaneti saklı bende, teninin izi var bende, satır satır yaz gardiyan. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır yaz gardiyan, satır satır yaz gardiyan.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Okula dönüş şeyi...

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, İyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
6: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

keseceğim bildim ben. Kin, nefret tanımadım. Yılanı bile sevdim ben. Zehrinden korkmadım. Can bildiğim yaktı beni. Yılan geldi soktu.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core Ultra 5 işlemcili HP

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
3: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

seviyorum diyerek kandıranlara, yüzüme gülüp de aldatanlara, boynumu büküp de bırakanlara, barışmam bir daha, dargınım, barışmam bir daha.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Okula

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Demende Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite Demente Mobilya.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Alemin en iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün, yeni bir hafta, yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum iyilikler, güzellikler sizleri bulsun. İki günlük aranın ardından işte geldik, buradayız. Güzel bir hafta sonu geçirdiğinizi umut ediyorum. Saatlerimiz 09.17. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim, kazasız, belasız, cezasız. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen ibadcanlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şeritte Masal'la damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Başladı. Masal yayında.
0: Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız

sanma ki insanlar hiç mutlu olmaz. Şunu bil ki mutluluğa ölçü vurulmaz. Ümidin ümitten, anlamın anlamdan, yaşamın yaşamdan farkı var yavrum, farkı var.

Gençliğimi yıktın söyle ne diye. Manasız görselce tüm duygularım hayatıma girdin söyle ne diye. Gençliğimi yıktın söyle ne diye. Manasız görselce

0: Aşkım iki günlük iptila. Hayatım tükenmez maceralar. İçimde binlerce istekler var.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Okula

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
5: Demende Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirme

0: Evet, tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Cemil gülmesin, ruhum kıskanır. Uğrunda bir ömür, bir ömür vaat ettiğimi. Durmasın, durmasın, durmasın ne olur Ecem.

Evet efendim, damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canları, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramımızdı. Yayında olamadığımız için birlikte kutlayamadık. Ama yüreğimizde o coşkuyu, o güzelliği hissettik değil mi? Bayraklar asıldı. Her yer anlı şanlı bayrağımızla donatıldı. Gözümüz gönlümüz açıldı. Bayramımız kutlu olsun. Kıbrıs'ta da fena bir olay yaşandı biliyorsunuz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Geride kalanlara da Rabbim sabırlar versin inşallah. Evet, bugün günlerden yine tek bir sanatçı adı söyleyemiyorum. Aydın'dan Hüseyin, senin günün. Şahane bir liste oluşturmuşsun. Karışık bir liste göndermişsin. İçinde babaların da yer aldığı. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kezban'la birlikte mi hazırladınız? Kezban'a da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Ben bir numaralı şarkıyı kendim için aldım. Sizler de arzu ettiğiniz şarkıyı dilerseniz hepsini alabilirsiniz. Alkışlar size. Sevgili Hüseyin ve Kezban size gelecek. Sağ olun, var olun, şahanesiniz. Bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bir milletin bağımsızlık yemini 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni umutları, güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar Masal. Keyifli, bol mesajlı, aksiliksiz, güzel yayınların. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir haftan olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize. Oh mis. Masal, bugün bizler için yurtseven kardeşlerden güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için. İmbat FM'in can ablası, güzel insan Ayşen Soydan Karadağ ablamız için. Gülşen, Emine, Sevgi ablamız, Muhsin Kılıç, Bekir Kaymaz, Mustafa Yaşar, Sakal Faruk. Manisa'dan Vedat, Ender abilerimiz için bizim Ferdi, Kadir, Rıdvan, Aydın'dan Hüseyin. Mümin Başkan, Zeynel Abidin Bayram, Ahmet Bozkurt, Bergama'dan Halil, Hurşit Öztürk, Sedat Sarı kardeşlerimiz için adını sayamadığımız tüm İmbat FM ailesi, İmbat canlar için ve şu anda tam 90 İmbat FM dinleyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal diye seslendin. Yetkin hoş geldin. Güzel haberler duyacağımız güzel bir hafta olsun inşallah. Ağustos'u da geride bırakıyoruz. Hoş geldin Eylül diyeceğiz. Umutlarımızı Eylül'e devredeceğiz inşallah. Günaydın, hayırlı sabahlar ablam. Hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın bakalım, iyi misin? Ben iyiyim. Bugün senden Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı rica etsem çalar mısın? Öncelikle sana ve tüm Ferdi Tayfur hayranlarına gelsin. Şimdiden teşekkür ediyorum ablam diye seslendin. Hurşit hoş geldin. Afyonkarahisar'a sana sonsuz sevgiler, saygılar bizlerden olsun. Günaydın can kardeşim. Bugün her zamankinden daha güzel geçsin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslenen Ayşen'im. İnşallah bizim umudumuz da o yönde. Danimarka'ya, gurbet canlarımıza da selamlar, sevgiler olsun. Selamun aleyküm, hoş geldin, günaydın, hayırlı yayınlar. Mutlu haftalar, kolay gelsin Masal, nasılsın? Ben kendi adıma iyiyim. İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin Bayram, bugün Endemar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime, İmbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbat'a selam, damara devam Masal.
Dün yaşanan yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diye seslenen Zeynel Abidin Bayram maalesef çok acı. Ama işte...

0: sana umutlarımı getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Ehreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşın ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.
1: Bahar senin içinde, gittiğin yere götürürsün. Günaydın Masal ablacığım, hoş geldin. Keyifli yayınlar diliyorum diye seslenen Manisa Özgür Kızılıbek. Özgür'üm hoş geldin. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle olsun inşallah. Sana Manisa'ya da selamlar, sevgiler bizlerden olsun. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Selamünaleyküm Can Masal, selamünaleyküm Can İmbahcanlar. Nasılsınız? Ben iyiyim, çok şükür. Hayırlı haftalarınız olsun. Senin de bu mesajlı yayınların olsun. İmbat'ın kraliçesi Bayındır İztaşıt'tan sevgiler, saygılar diye seslenen Uğur Bala. Uğur hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Şahane bir giriş oldu. Bizler de sana kolaylıklar diliyoruz. Kazasız, belasız, cezasız inşallah. Günaydın Can kardeşim, günaydın İmbahcanlar. Bugün gününüz her zamankinden daha güzel, daha mutlu, daha sağlıklı geçsin. Tüm şarkılar İmbahcan dostlarına gelsin. Video çok güzel olmuş. Hüseyin kardeşim, çok güzel konser dinleyeceğiz. Eline emeğine sağlık. Tüm alkışları sana gönderiyorum kardeşim diye seslendin Ayşen'im. Antalya'dan selamlar, günaydınlar, hayırlı haftalar. Mustafa Kaya'dan diyor, güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy. O güzel şarkıyı Krallar Geçidi'nin hemen ardından paylaştım, inşallah dinlemişsindir. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, günaydınlar. Nasılsın Can Masal, iyi misin? Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Hoş geldin, sefalar getirdin, çok özledin yine. Bugün senden iki şarkı rica ediyorum. Birincisi Ahmet Şafak diyor, ikincisi Ferdi Tayfur. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Eyvallah diye seslenen sevgili Mesut, Ahmet Şafak'tan Yalnız Kurt adlı şarkıyı senin için listeye almıştım. Şarkıyı değiştirdim ama olur değil mi? Olur olur. Ben iyiyim. Hafta sonu da böyle güzelliklerle dolu bir hafta sonu geçirdim. Çok güzel insanlarla. Şu İzmir'den biraz uzaklaştık. Oh mis dedik. Ama güzel şeyler çabuk bitiyor işte. Günaydın masalımız, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, yeni hafta, yeni gün hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Keyifli yayınlar, sol şerit yağmurlu, kemerler takılı. Başlasın başlasın, damardan kalbe yolculuk. Tüm İmbahcanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu haftalar diliyorum. Mutlu günler, sevgiler, saygılar. Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı istiyorum diye seslenmişsin. Finlandiya Mustafa Yaşar. Şarkı gözümden kaçmış, yoksa açılış şarkısı yapardık elbette ama listeye aldım bile. diğer güzellikler var olacaksa ilk önce bugün olsun. Sonrası mı? Sonrası sonra. Günaydın, hoş geldin, sefalar getirdin, çok özlendin yine Masal ablam benim. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben iyiyim, Allah'ıma şükürler olsun. Tüm imbahçanlara selamünaleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. Ablam diyor Etkin ve Ahmet Eşkin'den, söyleyemedim de. Güzel bir şarkı istiyorum, lütfen çalar mısın? Sevgili tepeme çıkardıklarım, yaşına başına hürmet edip sustuklarım, hatır gönül için yanımda tuttuklarım, iyi niyetimi enayilik, nezaketimi pasiflik sayanlar, hepinizi affediyorum. Bundan sonra kirli kalabalıklarınızda olmaktansa temiz yalnızlığımı seçiyorum. O küsmüş, bu darılmış, şu mesafe koymuş hiç umurumda değil. Taşın çiçek açmadığını suyu boşa harcayınca anladım ben. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık paylaştım bile. Ablam benim diye seslendin. Sedat hoş geldin. Senin de eline sağlık. Paylaşın tabii. Emek verip hazırlıyorum. Sizler de beğendiğiniz videoları tabii ki gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Bu arada Etkin şarkısını da değiştirdim. Bak bu şarkıyı seçtim. Hadi birlikte keyifle dinleyelim.

0: açıldı. Ama yüreğim kin, nefret, kan kustu be gülüm, kan kustu. Açan güllerine değil, uçup giden kokularına lanet olsun, lanet olsun. Nedir, nedir ulan, nedir? Senin aşk dediğin şerefi illetin gerçek adı
1: nedir? İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
7: Okula dönüş

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik. Parsenin kalite, Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, şahane bir konseri sonlandırdım. Aydın'dan Hüseyin, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbaç canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Hoş geldin Masal Hanım. Bugün pazartesi, sendromu yok. Neler yaptınız hafta sonu? Buyurun kahvaltıya gelin İmbaç ailesi. Öncelikle bu konseri bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Canımdan çok sevdiğim eşimle birlikte seni dinliyoruz. Bir de küçücük minicik canım oğlumla. Tüm şarkılar İmbat dinleyenlerine gelsin. Tatil güzel bir şey. Çalışan herkese kolaylıklar diliyorum şimdiden. Kendime de sanırım puan veriyorum demişsin ama puanını belirtmemişsin Hüseyin. Sadece alkışlarını göndermişsin. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Sağ ol, var ol, eksik olma, afiyet, bal, şeker olsun, şifa olsun. Küçük oğlunu, küçük prensi şöyle boynundan kokluyorum. Oh mis. Kezban'ıma da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Masal, hafta sonu biz de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması yaptık ve sonra İstanbul'u gezdik ailece. Bayağı koşturmacalı geçti ama güzeldi. Tüm İmbat dinleyenlerine tekrardan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Zeynel Ebedin Bayram, değerli ailene de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Rabbim sevdiklerimizle birlikte geçirdiğimiz vakitleri böyle içimize sindirsin. Oh mis. Günaydın canımın içi, şükür kavuşturana, hoş geldin, günün aydın, yüreğin aydın olsun, hep mutlu ol, seviliyorsun, bilesin. Mevsimim sen de hoş geldin, çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol, sen de çok seviliyorsun. Bir de şiir göndermişsin, az sonra paylaşacağım. Kolay gelsin Masalcan kardeşim, hayırlı haftalar, tüm İmbatcan dostlarına hayırlı haftalar diliyorum. Kazasız, kesintisiz, bol mesajlı yayınlar. Bugün değişiklik olsun. Nurettin Rençber'den diyor, güzel bir şarkı. Hangisi olursa kabul. Gönder gelsin diye seslenen Can abim. Bekir Kaymaz abim, hoş geldin. O zaman bu güzel şarkı sana, seni tanıyan herkese. Aa, Masal, bu şarkı bana da gelsin diyen tüm İmbatcanlara gelsin. Ay ay.

0: gelsin.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemleri'ne emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Okula dönüş

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demen

0: avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Bir düşün. Biz aslında hiç olmadık. Ne bir başlangıcımız vardı, ne de bir sonumuz. Ama ben bitmiş bir aşkın yasını tutar gibi dolaşıyorum bu dünyada. Gözlerimi kapattığımda sen, eğer karanlığın içinden bana bakıyorsun. Açtığımda ise hiçbir yerde yoksun. En çok da bu yokluğun yakıyor canımı. Ben seni sevmedim. Ben seni içime kazıdım. Öyle sıradan bir sevgi değildi bu. Sessizdi, saklıydı. Anlatılamayacak kadar... derindeydi. Kimse duymadı, kimse bilmedi. Sen bile. Geceleri en çok sen aklıma geliyorsun. Herkes uyurken, dünya susmuşken kalbim konuşmaya başlıyor. O imkansız diyor. Olmayacak. Ama kalbim inat ediyor, bırakma diye fısıldıyor. İşte o an içimde iki farklı dünya çarpışıyor. Biri seni istiyor, diğeri senden vazgeçmek zorunda bırakıyor. Ve ben ikisinin arasında paramparça kalıyorum. Keşke bir günlüğüne mümkün olsaydık. Keşke bir gün biz diyebilseydik. Bir kere adını korkmadan söyleyebilseydim. Oy! Mevsimim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. 30 Ağustos sıradan bir gün değil. Bir milletin varoluş mücadelesiydi. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un harekatı. 30 Ağustos 1922 meydan muharebesiyle ordumuzun zaferiyle sonuçlandı. 1 Eylül'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk o meşhur sözü söyledi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Bu sözle devam eden mücadelemiz 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşu ile nihayete ermiştir. Bu zaferi sadece bu tarihlerde değil, her zaman hatırlamamız lazım. Bunun bilinciyle yaşamalıyız. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin, gazilerimizin mekanı cennet olsun diye seslendin sevgili Hürşit Şahanesin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Masal Hanım ben, Aydın Efener'den Halil Bozbey. Sizden Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı rica ediyorum. Bu şarkı canım eşim, özlemime, sana, İmbat Canlara ve tüm Ferdi Baba hayranlarına gelsin. Şimdiden teşekkür ederim diye seslendin. Halil hoş geldin. Değerli eşine, özlemine bizlerden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. O güzel şarkıyı listeye alalım ama ilerleyen dakikalarda paylaşalım. Çünkü az önce bir Ferdi Baba şarkısı zaten paylaştık. Of of, can kardeşim Hüseyin, Kezban'ım, milyonlar yetmez size. Cansınız, çok güzel bir ailesiniz. İyi ki tanımışım sizi. Yeğenlerim Yılmaz, Gayem, Küçük Paşama kucak dolusu sevgiler olsun. Öptüm onları kocaman. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslenen Ayşen'i. Ay maşallah. Kezban'a, Hüseyin'e, evlatlarına Rabbim ağız tadlarını bozmasın inşallah. Selam prenses, günaydın, hoş geldin şekerpare, güzel yayınlar, nasılsın? İyi misin? Video güzel olmuş, beğendim. Sefalar getirdin İmbat'ın orkidesi, gülü, bülbülü, sümbülü, çiçeği. Bugün senin diyor neşen nasıl? Maşallah, her zaman bomba gibisin şekerpare, tektir, gerisi yedektir, o kadar. Kocaman bir rastgele şekerparemize eyvallah, teşekkür ediyorum diye seslenen Bülent Kurt. Hoş geldin. Modumuz aynen öyle. Senin dediğin gibi bomba gibiyiz. İnşallah birinin elinde patlamayız diye umut ediyoruz. Selamlar, sevgiler, saygılar olsun o güzel yüreğine. Bak radyom İmbat FM'de, kalem defter önümde, yazmaya devam. Damarda kan, yürekte cansın can. Bergen çalar mısın diyor. Sana sana. Sonra bana ve seni dinleyen canlara armağan olsun. Selamlar, hoş geldin. Soldan soldan fena geldin. Senin emeğini, çabanı, yorgunluğunu en iyi bilen, en iyi ben bilirim. Allah seni her daim yanımda kılsın.
Eksikliğini hiç göstermesin. Yanında huzur bulduğum, güvende hissettiğim tek yer sensin. İyi ki hayatımdasın diye seslendin. Mevsimim yazıyor musun? Ha? Kalemine sağlık. Yüreğin var olsun.

seni severken hiç tereddüt etmedim. Sanki seni önceden tanıyor gibi hissettirdin. Önce gözlerini, gülüşünü sevdim. Sonra sırf sen varsın diye sana dair her şeyi sevdim. Ben çalışıyorum. Güne seninle başlamak güzel oldu. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sol şeritteyim. Yerimi aldım. Şeridi senin için açtım. Hoş geldin. Şarkılarda yaka yaka geliyorsun diye seslenen mevsimim. Keyifli dinlemelerin olsun, yüreğin var olsun. Şükür kavuşturana şükür, bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Yüreğin var olsun inşallah, süper bir video. Hayırlı, huzurlu, bol bereketli bir hafta. Hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi, Can Masal kardeşim. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılarda okyanus yürekli imbat canlara gelsin. Ayrıca bugün gurbet elde olan güzel yürekli ta can içi Ayşen kardeşime İbrahim Erkal'dan güzel bir şarkı istiyorum. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim, imbat canlar. Bol bereketli bir hafta olsun inşallah. Allah'a emanet olun canlar diye seslenen Can abi, Muhsin abim hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun şükür kavuşturana. Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Bornova'dan Mustafa, Ferdi Tayfur'dan diyor güzel bir şarkı çalabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim diye seslendin. Mustafa hoş geldin. Bakayım listemde Ferdi Baba şarkıları var. Seninkini yetiştirebilir miyiz bilemedim ama çalacağım tüm Ferdi Baba şarkıları sana o güzel yüreğine. Bornova'da sesimizin, nefesimizin ulaştığı imbat canlarımıza armağan olsun. Günaydın Melek Masal, nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisindir. Şu an mesaj yazabildiğim, radyo dinleyemiyorum ama herkese hayırlı işler, kazasız belasız iyi haftalar. Selamlar, saygılar, hoşça kal diye seslendin sevgili Etem. Kolaylıklar diliyoruz. Diliyoruz, ay söyleyemedik. Çok kibarsın, dinleyemesen de mesajını attın, şahanesin. Az önce Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı çaldım. Sana da armağan olsun. Hüseyin kardeşim ne yaptın diyor sen. Ne yaptın? Konser şarkıları süper olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Birinci şarkıyı aldım, keyifle dinleyeceğim diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar, gönüllerimizin sultanlarına. Bir de filenin sultanlarına gelsin. Günaydın, günaydın. Hayırlı haftalar tüm imbat ailesi olarak. Öyle insanlar var ki hayatınızda, aramızda bir kan bağı yok. Fakat can bağımız o kadar güçlü ki. Onları kendinizden, ailenizden biri gibi görürsünüz. Öyle içten, öyle samimi bağdır ki aranızdaki. Onun sizi gerçekten sevdiğini, değer verdiğini ve her zaman kardeşi gibi gördüğünü adınız gibi bilirsiniz. Çünkü bazı insanlar kan bağı ile değil, kalpten kurulan bağlarla ailen olur. İşte o da Ayşen ve Gülşen. Hayatımda kan bağı olmadan ailem olarak varlıklarıyla bana kardeşliği hissettiren, sevgisinden ve samimiyetinden şüphe duymadığım can ablalarım. İyi ki varsınız. Unlu mamuller ve benim diyor 19. yıl dönümüm kutlu olsun. Masal ablacım Azer Bülbül'den bir şarkı, Ayşen ve Gülşen ablama gelsin diye seslendin. 19 yıldır aynı yerde mi çalışıyorsun? Hay maşallah sana. Yıl dönümün kutlu olsun. Nice nice yılların olsun inşallah. Ayşen'e, Gülşen'e de bizlerden sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Hep söylüyoruz bu programda, kan bağı değil, can bağı çok kıymetli. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar. Günaydın imbat canlar, hayırlı ve sağlıklı günler. Tatili organize kroneden selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı? Bu şarkı tüm Ferdicilere, imbat canlara, sana sana. Sana da gelsin masalımız, hadi bakalım diye seslendin. Beydağlı hoş geldin. Şarkıyı aldık, kabul ettik. Ta canımıza canımıza. Oh mis. Of of. Anam diyor mekanın cennet olsun. Tüm ahirete intikal etmiş annelerin mekanları cennet olsun diye seslenen Can abim. Sabahtan bitirdim beni masal. Oy.
Bekir abi. Sonsuzluğa uğurladığımız annelerimiz için şarkılarımızı ve dualarımızı gökyüzüne gönderelim. Hüseyin kardeşim, eline emeğine sağlık, yüreğin var olsun, konser süper olmuş. Alkışlar sana gelsin diye seslendin sevgili Ender. Güzel bir Bergen yorumuyla devam edelim. İnsanoğlu beşer şaşar, hepimizin hataları kusurları vardır. Önemli olan onlardan ders çıkarabilmek, aynı hataya yeniden düşmemek. Yanılgılarımız da hatalarımızın en büyüğüdür. Şimdi doğru söyleyin. Hepimiz şu şarkıdaki gibi olur sanmadık mı? Sandık ya. Yolumuza güller, halılar serilir. Bizim için ömürler verilir. Niye düşündük mü? Düşündük. E sonuç? Şarkılar yazıldığına göre olmamış. Ne güller, halılar serilmiş yolumuza, ne de ömürler verilmiş. Kimsenin ömründe gözümüz yok ama birlikte ömür güzel olabilirdi dediklerimize gelsin şarkı.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Okula dönüş

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK. Demende
3: mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor. Arsenin kalite Demente
4: Mobilya. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum. Günün güzel geçsin diye seslenen Gülşen'im, canımsın, hoş geldin. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle de olsun inşallah. Cengiz abim, Ramazan abim ne yapıyor? Ha, iyiler mi? Vallahi şahane bir hafta sonuydu. Ramazan abim, hoş geldin, iyi ki geldin. Bu hayatta bazı değerler çok kıymetli. Kan bağı olmadan can bağı kurabilmek, insan biriktirebilmek çok önemli. Gittikçe büyüyen bir aileye sahibiz. Şahane bir gündü. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Şahane bir hafta sonuydu. Tekrarı ne zaman Ramazan abi? Hazır seni bulmuşken bırakmıyoruz. İnşallah Ayşe'nim de bir gün seninle birlikte gelir. Yine hep beraber toplanabilme şansımız olur. O güzel yüreklerinize sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Süperdiniz, şahaneydiniz. Yüreğiniz var olsun. Günaydın ömrüm, nasılsın? İyisindir inşallah. Sana da günaydın Masal ablam. Der misin bir gün, kusura bakma, çok beklettim ama geldim, buradayım, yanındayım. Hadi koy başını omzuma, sarıl bana. Her şey geçti, der misin bir gün? Gittiğin yere kadar değil, ömrümün yettiği kadar sevmek istiyorum. Sana gönlümü vermişim, ömrün lafı bile olmaz, onurum. Ablam senden diyor Havva Öğüt'ten bir şarkı istiyorum. Çalarsan çok sevinirim. Benden değerli eşime gelsin diye seslendim. Feri Hanım canımsın. Az sonra istemiş olduğun şarkıyı paylaşacağım. Değerli eşine Onur'a benden de selamlar, sevgiler olsun. Rabbim tez zamanda kavuştursun sizleri inşallah. Bursa'dan Salim'den selamlar Masal, günaydın. Bir şarkı gelsin diyor İzmir'in en hızlı adamına. Yıldızlar da kayar diyor. Bekir Kaymaz çok değerli abime gelsin. Güzel yayınlar diye seslendin. Salim hoş geldin. Bursa'ya da selamlar, sevgiler olsun. İzmir'in en hızlı adamı. Can abimiz Bekir Kaymaz abimize tüm Ferdi Baba şarkıları armağan olsun. Hemen ardından o da 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamış. Anlaşanlı bayrağımızda bir fotoğraf göndermiş. Hay maşallah Can abim sana. Hüseyin kardeşim birinci şarkıyı aldım, keyifle dinleyeceğim inşallah. Listeyi hazırlayan eline emeğine sağlık, alkışlar sana gelsin. Puanım milyon milyar katrilyon diye seslendin. Yavru vatan Kıbrıs'taki elim kazada canlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının başı sağ olsun diye seslendin yine. Ne çok seslendin dedim ya. Aynen öyle. Sonsuzluğa uğurladıklarımız için şarkılar ve dualar gökyüzüne olsun. Can kardeşim, Kıbrıs'ımıza geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da başsağlığı diliyorum. Çok üzüldük. Çok geçmiş olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Dualarımı gönderiyorum. Liste süper Can kardeşim, eline emeğine sağlık diye seslenen Ayşe'nim canımsın. Öpüyorum seni o güzel yüreğinden. Mevsimim neden öyle dedin? Ben bir sorun olduğunu görmedim ama. Her şey yolunda, akıştayız. İnternetle mi alakalı acaba? Hoş geldiniz Masal Hanım. Günaydınlar, hayırlı haftalar. Ben Efeler Diyarı Aydın'dan Erdal Uzun. Öyle değil ya, Erdal. Uzun zamandır sizleri dinliyorum. Size ilk defa yazıyorum. Bütün yayınlarınızı severek dinliyorum. Bütün şarkılar Aydın'da olan amcam Mestan'a ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Teşekkür ederim, kolaylıklar dilerim diye seslendin. Erdal hoş geldin. Değerli amcana bizler de selamlar, sevgiler gönderelim. Uzun zamandır dinliyorsun ama ilk defa yorum yazıyorsun. Daim olsun inşallah. Her daim bekleriz. Biz buralardayız. Günaydın canımın içi, bir tanem Can kardeşim, hoş geldin, şükür kavuşturana en güzel günler diyor. Seninle olsun, huzur veren sesini duymak ne güzel. Hayırlı yayınlar diliyorum İmbat ailesine, Türkiye'me selamlar, sevgiler.
Kahveler sana gelsin canımın içi diye seslenen sevgim. Aldım, kabul ettim. Oh, mis dedim. Şahanesin. Bizlerden de tüm gurbetçanlarımıza sonsuz sevgiler, saygılar olsun.

Ay. İçimdeki derdi kimse bilmiyor. Kader bana gülmüyor. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin süper konser dinledik. Emine yüreğine sağlık Hüseyin abi. 100 üzerinden 100 diye alkışlarını gönderdin. Günaydın, mutlu bir hafta diliyorum. Masal nasılsın? Güzel, sorunsuz bir yayın dilerim. Mümkün olursa Ebru Gündeş'ten diyor güzel bir şarkı çalar mısın? Teşekkürler diye seslenen Kadir Pak. Kadir hoş geldin, çalarız elbette. Sevdiklerimizi şöyle yanımıza, yüreğimize çağırırız. Belki davete icabet ederler ya. Ne dersin? Canımın içi. Bugün senden Selda Bağcan'dan diyor güzel bir şarkı istiyorum. Bu şarkı Ayşen kardeşim için, bir de sana gelsin. Can dostlarıma gelsin. Danimarka'dan sevgiler saygılar diye seslenen Sevgi. Aldık, kabul ettik şarkıyı. Oh mi istedik. Kolay gelsin Masal ablam. Seni çok seviyoruz. Biz yine seninleyiz. Seninle günümüz güzel geçiyor. Hüseyin altından herhangi bir şarkı çalarsan sevinirim. Ödemiş'te hoş geldin. Canımsın. Hüseyin altından güzel bir şarkı seçtim. Listeme aldım bile. İlerleyen dakikalarda keyifle dinleyeceğiz. Ödemiş'e de selamlar, sevgiler gönderelim. Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim ablam benim diye seslenen Sedat Sarı. Keyifli dinlemelerin olsun. Süper şarkılar dinliyorum. İşte güzel geldi. Elinize emeğinize sağlık. Kezban, Hüseyin, tüm İmbat ailesine kucak dolusu sevgiler, saygılar. Alkışlar size, o güzel ailenize gelsin diye seslendin Ayşe'nin. Bu kadar düzenbazın içinde düzgün bir hayat yaşamaya çalışan herkese başarılar diliyorum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Çok teşekkür ediyoruz, ihtiyacımız var. Zor, gerçekten zor. Bu kadar yalanla dolanla, hileyle, hurdayla uğraşmak zor. Bunların içinde insan kalabilmek zor. Masal, başta şarkımız için çok sağ olasın, gönlün var olsun. Yine 10 numara listeyle harika konser için Hüseyin kardeşimizin eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Bütün alkışlar canı gönülden güzel yüreğine gelsin. Güzel bir ömürleri olsun minik paşaları ile. Gönüllerine gam, keder uğramasın diye seslendin sevgili Yetkin. İyi dileklerin için çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol, eksik olma. Çok doğru canım diyor. Belgenin o şarkısını çok seviyorum. Teşekkürler, ortalığı fena inletiyorum diye seslenen Mevsim'im. Tabii ki bu şarkıları son sesle dinlemiyoruz değil mi? Hamburg'dan selam olsun. Müslüm Baba'dan diyor güzel bir şarkı İstiyorum acele bir şekilde. Güzel bir istek sevgili Ferdi. Hamburg'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Kötüye kimse dur haddini bil demez. Ama iyiye herkes idare et, alttan al der. Şarkıları dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demirsporlulara gelsin. Eyvallah, cansın, seviliyorsun. Her türlü şarkıya varım. Varlığın yeter diye beni onurlandıran sevgili Mesut, çok teşekkür ediyorum. 10 numara 5 yıldız konser oldu. 2 numarayı kendime seçtim. Puanım 10 bin, 20 bin, 100 milyon, 100 katrilyon. Tüm alkışlar sana sana. Ve güzel konsere diye seslendin sevgili Mesut. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Adana Demirsporlulara da, hem futbolculara. Futbolculara nedir ya, söyleyemedik. Futbolculara hem de takım taraftarlarına selamlar gönderelim. Hüseyin kardeşim 100 üzerinden 100 diye alkışlarını gönderen sevgili Ender. Oo, Masal kardeşim diyor, senin işin kolaylaştı. Sayfanın %80'i Ferdici. Can abim, Bekir Kaymaz abim, yok işim kolaylaşmadı aksine. Şimdi herkes Ferdi babacı olunca Ferdi baba şarkıları isteniyor ve ben tüm şarkıları çalamayınca bu sefer al gardını Masal, geliyor sistemler şeklinde. İlerliyoruz.
tüm babaları çok seviyoruz. Sonsuzluğa uğurladıklarımız için de şarkıları, duaları gökyüzüne gönderiyoruz. Yattıkları yer incitmesin inşallah. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir konser oldu. Hatta süper üstü oldu. Yüreğin var olsun Hüseyin kardeşim diye alkışlarını gönderen Can abim, Muhsin abim. Hüseyin'le bir fotoğrafını gönderen sevgili Ender. Şahanesiniz. O zaman Ferdi Baba hayranları. Hadi son ses.

0: Yalnızca 48 saatte mi?
1: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
2: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite. Demente Mobilya.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

Bekir Kaymaz abim yüreğine sağlık. Ben bu şarkıyı çok severim diyor. Nurettin Rençber şarkıları bana da gelsin can kardeşim. Eşime de armağan edeyim. Ayşe benim canımsın. En güzel şarkılar Ramazan abimize de armağan olsun elbette. Canımın içi masalım. Ben bugün erken ayrılacağım. Hastaneye gideceğim. Yarın görüşmek üzere. Danimarka'dan sevgiler diye seslenen sevgim. Çok geçmiş olsun. Rabbim şifa versin. Hüseyin kardeşimin de eline emeğine sağlık. Konser şahaneydi. Can kardeşim tüm alkışlar sana gelsin diye 100 üzerinden 100 puanıyla Hüseyin'e seslendin. Ya diyor böyle konser mi olur? Hüseyin abi ne yapıyorsun sen? Harika bir konserdi. Eline emeğine yüreğine sağlık. Hepsini aldım, keyifle dinledim. Tüm alkışlar o güzel yüreğine gelsin. Küçük Paşa'ya da çok selamlar diye seslenen sevgili Hoşit. Çok teşekkür ederim. Alkış ve puan veren abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Biz böyle güzeliz. Rabbim herkesin ailesiyle sağlıklı, huzurlu ömürler versin. Kendinize iyi bakın. Bugünler bir daha geri gelmiyor. Çok çok seviliyorsunuz diye seslenen ve sevgi konusunda çok bonkör davranan, her zaman minicik, minnacık, küçücük, ufacık, tefecik seviliyorsunuz diyen Aydın'dan Hüseyin. Of of, Ferdi Baba da söylüyor ama diyor ben boşuna demiyorum, masal candır, gerisi heyecandır diye. Can abim, Bekir Kaymaz abim, keyifli dinlemelerin olsun. Yetkin kardeşim eline emeğine sağlık, maşallah maşallah diye seslenen sevgili Ender. Günaydın sevgili Masal, kolay gelsin, gönlün hoş olsun. Zafer bayramın kutlu olsun, günaydın tüm İmbat ailesi, sizlerin de bayramınız kutlu olsun diye seslenen sevgili Aytekin. Çok teşekkür ediyoruz, sağ ol, var ol. Bizler de sana o güzel yüreğine sonsuz sevgi saygı gönderiyoruz. Güzellik diyor, kuğular ne alemde, yerleşti mi yerlerine diye seslendim. Gülşen'im aynen öyle, yerleştiler böyle, onları bir yıkadım, pakladım. Evin en güzel köşesine koydum. Ay çok da yakıştı. Bakıp bakıp içim açılıyor. Çok seviyorum ben kuğuları. Dün de İzmir'e dönerken bir çift kuğu aldım. Bu arada şöyle bir şey duydum. Hani batıl inanç mı dersiniz? Aman böyle safsata mı olur dersiniz? Ne dersiniz bilmiyorum ama. Hani kuğu alacaksanız kuğu tek olmazmış efendim. Çift almak lazımmış. Nedense. Ben de çift aldım. Beni en çok vurduğun yerde senden başka hiç kimselere yer yoktu. Hatta kendime bile. Evet, benim hayatta kalmam için kan pompalıyordu o kalp ama sanki yaşamak için kana değil de sana ihtiyacım vardı. Anlatamadım. Senin eksik yanın sevmek ya da sevilmek değildi. Bunu anlayabiliyorum. Ve benim içime dert olan beni sevmeyişin değildi zaten. Herkes sevdiği insan tarafından ve sevdiği kadar sevilecek diye bir şey yoktu, biliyorum. Beni yoran sevmeyişin değildi ki. Sevmediğin bir insanı neden kendiyle savaşacak hale gelene kadar sevdiğine inandırdın? Hiç kimsenin bu kadar kötü, bu kadar vicdansız bir haber olacağına ihtimal bile vermezken, şimdi herkesten her türlü ihaneti bekleyen saçma sapan bir insan olup çıktım. Sevilmenin ağır bir bedeli olduğuna ikna etmişim kendimi. Sevilmenin böyle bir şey olmadığını bilmeden. Ay, Rıdvan Akçakaya. Eline, emeğine, yüreğine sağlık diyoruz ya, insanoğlu beşer şaşar. Çok saf olduğumuz için değil aslında, inanmak istediğimiz için bazı şeylere inanıyoruz. Belki sonunun hüsran olacağını da biliyoruz. Çünkü bazı durumlar bile bile ladestir. Kimsenin gerçek yüzünü göstermediği bu hayatta kime inanacağız, kime güveneceğiz Rıdvan? Umutlarımızı bir hiç uğruna tüketecek miyiz? Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal abla, hayırlı yayınlar diliyorum. Hüseyin kardeşim konserini sessiz sedasız dinledim. Çok güzeldi. Eline emeğine sağlık, puanım.
100 bin, 200 bin, 300 bin, 4 trilyonlara kadar çıkmışsın. Kara Mürsel'den sevgiler, saygılar, Masal Ablam sesler sonda diye seslendin. Mümin Başkan hoş geldin. Vardır sessizliğinin de bir nedeni, keyifli dinlemelerin olsun.

Sevmeden diyor nasıl yaşanır? Yaşanır mı? Yaşanmaz. Hani böyle dışarıdan sevgisiz gibi görünen insanlara bir sorun bakalım. Gerçekten sevmeyi bilmiyorlar mı? Mesela parayı seven de sevmeyi biliyor demektir, değil mi? Bir objeyi sevebilirsiniz. Bir insanı sevebilirsiniz. Bir varlığı sevebilirsiniz. Yani demem o ki yüreğimizde sevgi her daim var. Onu nereye akıttığınızda tabii size kalmış. Can kardeşim Ender, sen de bizim can kardeşimizsin. Seni çok seviyorum güzel kardeşim. İyi ki varsın. Babadan gördük diyor. Sonradan görmedik. Düştük, kalktık, yıkılmadık. Adına yaşamak dedik. Hiçbir zaman dostlarımızı da satmadık. Sevilmek, dürüstlük çok önemli. Hepinizi çok seviyorum can dostlara. Tüm şarkılar armağan olsun. İnadına masal. Danimarka yıkılıyor diye seslendin. Ayşe'nim canımsın. Muhsin abi çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. İyi ki tanımışım seni. Sen diyor bizim büyüğümüzsün, abimizsin. Ablam bugün uçak kaldırmıyorsun, talep mi yok diye seslenen. Sevgili Hürşit, Mümin Başkan bugün ortalığı kontrol etmiş. Asayiş Berkemal uçağa gerek yok dedi. Ben de o yüzden uçak kaldırmadım. Rıdvan abim sana rakip çıktı. O şiirler ne öyle diyor maşallah. Sevgili Hürşit, her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam, çok güzel bir yayın oldu. Eline emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Hoşça kal, güle güle git masal ablam benim. Tüm imbatcanlara hayırlı günler diliyorum. Herkes diyor önce kendine, kendi kalbine, insanlığına baksın. Sonra başkalarını yargılasın. Ya aslında hepimizin yapması gereken bu. Şöyle bir dönüp kendimize bakacağız. Sonra başkalarını eleştireceğiz. Her zaman karşı taraf suçlu olmuyor, değil mi? Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Alkışlar Hüseyin'e, emeğine sağlık Hüseyin diye seslenen Kadir Pak. En hızlısı derken diyor sosyal medyada. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Tamam canım, biz de farklı bir şey düşünmedik. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık, süper bir yayın oldu. Yüreğin var olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi can masal kardeşim. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet ederim. Kendine cici bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın güzel sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Sevgi, saygı ve dualarla kal. İmbahçanlar sizler de Allah'a emanet olun diye seslendin. Can abim, Muhsin abim. Güzellik Cengiz abinin selamı var. Çok güzel bir hafta sonuydu. Ramazan abim gitti şimdi. Bir dahaki ne diyor? Organizasyon işleri bende. En yakın zamanda diyor. Bu sefer farklı bir yerde, farklı bir şekilde. Hadi bakalım yapılsın organizasyonlar. Gülşen'im canımsın. Cengiz abimin de selamını aldım. Ta canıma canıma. Sen artık diyor bizim evin kızısın ya diyor. Biz nereye, sen oraya. Tamam, anlaştık. Kabul. Evin sessiz, uslu kızı söz dinler. Eline, emeğine, gönlüne sağlık ablacığım. Yine harika bir yayın oldu. Yavru vatan Kıbrıs'ımıza çok geçmiş olsun. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın mekanları cennet olsun inşallah. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak diye seslenen sevgili Hürşit. Çok teşekkür ediyorum. Sen de kendine iyi davran, olur mu? Can masal kardeşim, hafta diyor böyle başladıysa diyor nasıl devam eder bilemedim diyor. Hafta sonu zor toparlanırız. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yarın sabah görüşmek üzere. Günün kalan vakti musmutlu geçsin diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar. Yetkin kardeşim, Nefes kardeşime selam söyle. Şarkı için teşekkür ediyorum. Aslan parçalarını öpüyorum kocaman.
Ferdi Baba sahnede, Ses Ver Karamürsel, Masal Ablam, Acil Helikopter, Eyvah Eyvah Şimdi istemiş. Biz de az önce kulaklarını çatlattık diyecektim. Acil diyor helikopter, itfaiye gönder, yanıyorum, süper program, helal olsun. Can kulağıyla dinliyorum diye seslenen Mümin Başkan. Biz de helikopter istemedin, acaba her şey yolunda mı dedik ama. Yaşa masalımız, iyi ki varsın. Güzel insan konser için teşekkür ederim adaşıma. Masalımız. Biliyorsun ben diyor çok eski Ferdiciyim. Oğlum diyor Mete. Kızım Nehir'e. Onları da aşıladım diyor. Onlar da Ferdici maşallah diye seslendin. Beydağlı biliyorum bilmez miyim? Çaldığımız tüm Ferdi Baba şarkıları sana da armağan oluyor zaten. Her ne kadar anons geçmesek de Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Güle güle git, güle güle gel. Kimseye karışma. Seni seviyorum. Yarın görüşmek üzere diye seslenen Can abim. Bekir Kaymaz abim. Çok teşekkür ediyorum. Hatice ablama da selamlar, sevgiler iletiyorum. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar diye seslenen sevgim. Gidiyoruz artık. Seni çok seviyoruz Can kardeşim. Yüreğine keder değmesin. Cansın, canansın diye seslenen Ayşe'nim çok sağ ol. Sen de cansın. Bu konseri ben mi yaptım diyor. Çok güzel olmuş. Çok güzel bir yayın akışı oldu. Eline emeğine sağlık. Oğluma diyor şarkılar iyi geldi, mışıl mışıl uyuyor. Oh mis maşallah. Rabbim nazarlardan saklasın inşallah. Küçücük minicik oldu dedin. Şimdiden söyleyeyim diyor. 10 gün yokum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ferdi Baba şarkıları bana da gelsin diye seslendin sevgili Hüseyin. Tamamdır yokluğunda. Ferdi Baba şarkılarının sana da geldiğini hep düşüneceğiz, öyle dinleyeceğiz. Yüreğin var olsun bir kez daha. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Evet, ben artık müsaadenizi istiyorum. Bir Müslüm Baba şarkısıyla kapatacağım. Kapanış şarkım her yerden herkese armağan olsun. Yarın sevgili Yetkin konser sende. Doğum günü kutlamalarıyla burada olacağız. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Nefese, evlatlarına da selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın, imbatta kalın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Okula dönüş.

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
2: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik. Pars senin kalite, Demente
3: Mobilya. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

insanlık için, sevgi dolu bir dünya için, barış için, kardeşlik için atsın bu dünya.

insanlık için, sevgi dolu bir dünya için, barış için, kardeşlik için batsın bu dünya.

kapatamam sana kapılarımı. Sen beni yıllar önce nasıl yaralı bıraktıysan, ben hep aynıyım, aynı. Yıllarımı yedin, bu dünyada bana her acıyı tattırdın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktın. Ama içim

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Okula dönün.

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece

Unut beni. Unut, sen de unut beni. Kimler unutmadı ki zaten? Sen de unut. Sen de boş ver beni. Vazgeç. Vazgeç artık inadından. Sen Allah'ın aşkına vazgeç inadından. Unut beni. İki gözüm, unut beni.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Okula dönüş

0: moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
1: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Okula dönüş.

0: Kakülleri aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
7: Doğru seçim doğru can.
8: Demende Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demende Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

Baharı unuttum, kışlarda kaldım. Sen yeşerdin çıktın, ben ise soldum. İki damla yaşın gözümde dondum. Ya, ya, lalım yat. Ellerimi ellerine al yar. Yüreğimi kalbine sar ya. Sensizliği bir de bana sor ya. Ya, lalım. Sen nasıl bir aşksın, nasıl sevdasın? Ölümde kanayan derin yaramsın. Kaybolan gençliğim,

Yandım. Senden ayrılınca ortada kaldım. Ya, ya, zalim ya. Ellerimi ellerine al yar, yüreğimi kalbine sar yar. Sensizliği bir de bana sor.

son günlerde çok sevilen bir şarkı var. Sen Mutlu Ol. Bu şarkının bestecisi arkadaşımız Tahir Dökme bu gece aramızda. Alkışlıyor ve şarkısını kendisinden dinliyoruz.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Okula dönüş

0: Yalnızca 48 saatte mi?
1: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
3: Demende mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
4: Fars senin kalite, Demente Mobilya.
5: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
9: İmbat FM. Damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
2: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik vaza setleri 19.900 liradan, tek kişilik vaza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Otur şu masaya bak eğlenmene. Sorguya suvala girmene o.

gider bu ömür. Gülsem de çehreme keder bürünür. Gidebildiğince gider bu ömür. Gülsem de çehreme keder bürünür.

0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.

0: Müte Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
1: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Ah be birader ah. Ben bu alemin fakültesini okudum. Şimdi ise bir masada içiyorum yudum yudum. Halbuki ilkokuldan rüşvetle kurtuldum. Kimseler duymasın derdim çok. Yaram çok benim. Sitemim çok. Derdim çok benim.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Okula dönüş

0: Yalnızca 48 saatte mi?
1: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve, İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Okula dönüş

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Demende mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik. Her senin kalite, Demente
2: Mobilya. Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Aşkımız verirken en son nefesi, yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağır yaralı, bütün hayallerim ağır yaralı.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Okula dönüş.

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939, 0232 457 6003, Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gün sen yeter. Bir gün sen yeter.
1: İmbat FM Tam 90.

Ben de sana acımam. Sen acımadın bana. Ben sana hiç acımam.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece. Benim kadar sevmedi hiç kimse. Hak etmedi seni benim kadar. Kimse bu kadar çok kaybetmedi. İsyanım sensizliğe, toprağa verme beni. Meleklerin kanatlarını takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan, bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı, bilmek isterim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Okula dönüş

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
3: Demende mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite Demente Mobilya.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

bedenimi yakarsın. Bir de yetmezmiş gibi küllerine bakarsın. Vurgunum gözlerine,

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
3: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite Demente Mobilya.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

O eski günleri hatırladıkça bir seni düşündüm bir de kendimi.

0: Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen berrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda. Bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma. Bir de senden hasret gelmesin bana.
1: İmbat FM Tam 90.
2: İmbat FM Damardan Kalbe.
3: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK. Demente
1: Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik. Senin kalite, Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

Unutmayın beni, unutmadıklarım. Beni siz delirttiniz, aklımın çengeline taktıklarım. Gözlerime uyku bağışlamıyor geceler. Ben böyle kaderi alnından vururum. Namluya sürülmüş mermi gibi son durumum. Mutluluğu kaybettim hileli bir seçimde. Fırtınaları fırıldak olmuş içimde. Bir çorba parası kalmış cebimde. Beni siz çıldırttınız faydasızlar. Tayfası telef olmuş gemi gibi son durumum. Huzura hasret ömrüm ermedi rahata. Tükendim derdimi içime ata ata. Küflü ekmek doğrarım böyle hayata. İsyanın sınırında çapraz tutuştayım. Her gece 3-5'e yazılan nöbetçi gibi son durumum. Denizde arabayım, karada kayık. İçmedim mi sarhoşum, içtim mi ayık. Mutluluğuma haciz koymuş acılar. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Sağım, solum, uçurum. Lakin geri vitesim yok. Yokuşta kalmış araba gibi son durumum.

Eskiden yanımda olanlar şimdi eksikler. Cüzdanımı cebimi boşalttı yediğim kesikler. Veresiye satan esnaf gibi son durumum. Kanımı kuruttunuz şakşakçı sivrisinekler. Beni siz delirttiniz nankörler. Yoksul mahallenin delikanlıları gibi son durumum. Dost bildiklerim yok oldular insanlık cümlesinde. Yar dediğim hainliği gizlemiş aşk kelimesinde. Gelini kaçmış damat gibi son durumum. Yargısız infaz edenler, beni siz delirttiniz. Muhabbet yemiş mahkum gibi son durumum. İmla hatalarıyla dolu ömür senaryom. Tek kişilik yazılmış hayat oyunum. Atıp tutanlar, doğruyu yutanlar, sizi aldatmasın son durumum. Ben toprağın göğsüne ekilmiş tohumum. Yeniden açılacak yollarım, yeniden yeşerecek dallarım. Ben her son durumda bir ilk olurum ve tekrar yolumu bulurum. Beni siz delirttiniz, sizi aldatmasın son durumum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
3: Okula...

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

Ben de seviyordum delicesini. İnanmışım meğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Çekemez oldum.

0: Kahrını çekemez oldum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
5: Okula dönüşe

0: Yalnızca 48 saatte mi?
1: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
6: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, doğru can.
7: Doğru seçim, doğru can.
8: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
11: İmbat FM, damardan kalbe.

dört duvar arasında. Dört duvar arasında kalmışım. Ne sesimi duyan var, ne de beni gören var. Avluda volta atarken sadece bir gökyüzü, bir de bulutu var. Ama unutma, yüreğimde hep sevdiğim, hep sevdiklerim, hep yurdum, hep evim ve hep özlediklerim var.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.

0: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Demende Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
6: Doğru seçim Doğrucan.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Sevgi, aşk, bunlar kutsal duygulardır. Değerini bilmek lazım. Ama sen ne benim sevgime, ne de benim aşkıma, ne de bana değer verdin. Birbirimizi kırmaya hiç gerek yok. Denedik olmadı, yapamadık. Benim artık ne senin sevginle, ne aşkınla, ne de seninle asla işim olamaz.
1: İmbat FM, damardan kalbe. Sevmek...

Sevdasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama, unut deme ama, öl de öleyim. Unutmak eşime gelmiyor be dayı.

Yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım. Ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Heh, bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim. Ecel olsa ne fark eder?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
6: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
7: Okula dönüş

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK. Demente
2: Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

iki vefasız incinip küsmüş. Kırılsa ne yazar, kırılmasa ne? Duydum ki vefasız incinip küsmüş. Kırılsa ne yazar, kırılmasa ne? Bir selam yollardı, onu da kesmiş.

uzak olsun ersin murada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına, benden uzak olsun

vardı gönül tahtıma. Kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadı gönül tahtıma. Kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadı gönül tahtıma.

Benden uzak olsun Ersin Murat'a. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

Dün gece resmini ateşe attım. Yanarken bir mahzun bakışım vardı. Alevler sardı hemen, alevler sardı hemen. Seni kıskandım, pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım.

0: Of, öyle sevdim, öyle yandım ki şahidim Allah'ım. Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi. Ama içimdeki yangın alev alev, har har, kor kor yaktı yüreğimi. Yaktı da deldi geçti be kara gözlüm. Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sayende. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız? Neler oldu bize böyle be gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver, ses ver, ne olur ses ver.
1: İmbat FM, tam 90.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni. Vur git.

Çekinme eskici, içeri buyur. Burada bir aşkın ateşi uyur. Baktıkça içimin yangını büyür. Al götür eskici.

Önce duvardan tabloyu indir. Hiç sorma, resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplanı varsa. Al götür eskici.

0: biz varken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın?
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere? Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım. Zehir etti gençliğimi.

giderken bir mesaj yazmışsın. Seni seviyorum diye. Severken terk etmeyi de sende gördüm ya. Of be gülüm. Merak ettim kimin için beni terk ettiğini. Soruyorum. De hele kim? Seni benden alan kim? De hele kim? Seni benden çalan kim? Desene lan şerefsiz. Söylesene.

0: İmbat FM Tam 90.
1: Hiç adil olmasa da hayatı affetmeyi öğrendim. Kırdığımda her ne kadar karşımdakini kırmamaya değse de önemli değil demeyi öğrendim. Birine ne kadar düşünürsem düşüneyim, ne kadar seversem seveyim, yine de arkasından bakmadan gidebileceğini öğrendim. Değer sanmıştım ama değmezmiş, ben bunu da öğrendim. İnsana sevdalı, cana etkinim. Hayat beni yordu, ondan bitkinim. Bak felekle aram yok, zaten küskünüm. Şanssızlık peşinde hak etmedim ki. Hak etmedim ki. Hak etmedim ki.

Çekil git artık düşlerimden. Bıkıp usanmadın mı benden artık? Gözlerimden, yüreğimden, içimden ve var olan her şeyimden. Git artık. Dokunma, kirletirsin beyazları. Konuşma, tüketirsin satırları. Mehtabı bırak, doğan ayrılık. Çekil git, şafak gelen aralık. Kanıyorum zaten, uzak dur benden. Sebebin olurum, yakanın olurum. Çekil git yolumdan, ölümün olurum. Ve git artık, ne olursun git benden. Konuşma, nefesini al benliğimden. Ben soluğunu kesmeden, sus demeden, sus ne olur söylemeden. Git bir daha Allah aşkına, hiç dönmeden. Yıkıl git artık hayallerinden. Kumdan evlerin yıkıldı artık. Taşlarımdan, oyuncaklarımdan, beynimden, yaşayan her şeyimden. Git artık. Uzanma, karaya çalarsın günlerimi. Söylenme, devrik tümcelerim olursun. Ne öznesini, ne yüklemini kurtarabilirsin. Çekil git, bırak bütün düşüncelerimi. Yaralıyım zaten, şöyle dur gönlümde. Derdin olurum, korun olurum. Çekil git, ağrım değil, külün olurum. Ey git artık, ne olursun git, git gözlerimden. Kal yerinde öylece, ses etme. Mevsimlerle solsun senelerce. Mümkünse çıkmasın o iki hece. Öldü de bitsin bu işkence. Ya da bir sonbahar

0: şeyin. Çekil git artık, ne olur çekil git. Kötü söyletme.
1: Yaşamaz da, olsun da. De ki bitti, bitti de. Kar da yağdı, yağmur da aktı. Kurudu da. Sonra toprağa karıştı, soldu da. Ne bileyim işte, kısaca...

0: bilemedim. Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım. Of, of, of, of, of, of, of, of, of.
1: İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam üç top yerdi, ben iki top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın bir yerine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar, bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.
2: Hayat bana

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışları uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çay içip simit yediğimiz o günler. Kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söyledi.

Babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış, yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son tren de kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

acılara yenildi. Hayat bana yine yalan söyledi.

0: göre anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz.
1: İmbat FM tam 90.

istiyorsa söyle ben ne yapayım? Elimden gelmiyor ki seni söküp atayım. Çukurumun kenarına.

0: tükeneceğiz.
1: İmbat FM Tam 90.
2: Son vapurda ayrıldı limanda. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yürek edim, uyuyor musun?

sigaranı yak, ben de çay içeyim. Sıkılırsan çekinme sakın sevgilim. Arabada dertli müzik dinleyelim. Sakın vakit doldu, ayrılalım deme. Bu hayat beni çok yordu, yeter artık. Dayanamam ben.

çocuksu gülüş dudaklarında. Bir çapkın eda var bakışlarında. Bir çocuksu gülüş dudaklarında. Bir çapkın eda var.